ettik. Yerikine zevki. Gavra şunlayız. O şuki. İyiye kalkış o. Yerikine zevki. Nauşi da nauşi. Nauşi o şuki.